0: There's nothing I can get.
1: Düz nadran kapı bitti.
2: Düz nadran kapı bitti.

0: devam edin, lütfen son söz.
1: Daha iyi kalan ne yapayım?
2: Ne devam edin,
0: Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.
3: Yes, I'm on this, sir.
0: Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.

0: Efendim, Sandal.
1: Sandal, söyle, Sandal.
0: Kesane Sandal, bon avenir, 400 Jarry, le Kesane Pétis, sur en communication.
1: 322, 400.

0: Bakarcı Sanzir.
1: Bakarcı Sanzir.
0: Bakarcı Sanzir.
1: Bakarcı Sanzir.
0: Eski anabazman bir arada ben niye yürüdüm Sanzir?
1: Bakarcı Sanzir, ne geldin?
0: This is the site. We recommend my site.
1: No, that comes to the site.

defa ve nefes al. Defa ve nefes al. Karla polayı da masyon oldu. Şaplu. Masyon ve refleksiyon zü. Defa ve nefes. Defa ve nefes. Defa ve nefes. Defa ve nefes. Defa ve nefes.